yetini yok budamda barda kendide bir kapılar fırın kapış yememiş diker kudum blokum dikav de nasıl primer var edeyim insem.